Bunlar, bu namazlar sadece burada, bu Müzdelife'de, bu günde, bu şekilde, bu vakitlerde kılınabilir demiştir. Ve fecir doğar doğmaz sabah namazının kılınması ile ilgili olarak da şu ifadeyi kullanmış. Demiş ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle yaptığını gördüm. Tabi Müzdelife'de vakfe yapmak haccın vaciplerindendir. Yani sabah namazını kılıp vakfe duasını yaptıktan sonra oradan ayrılıp Mina'ya doğru yola koyulmak Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir uygulamadır. Ama bazı kimseler hasta olabilir, mazeretli olabilir, orada kalmaya gücü yetmeyecek kadar zayıf olabilir veya Mekke-i Mükerreme'de bütün hacıları ilgilendirecek bir görevi olabilir. Bunlar sabahı beklemeden Müzdelife'den ayrılıp Mekke'ye dönebilirler bu hususta. İşte bununla ilgili olarak o gece ay battıktan sonra aile efradından zayıf ve güçsüz kimseleri Müzdelife'de erken vakfe yaptırıp Mekke'ye gönderen kimse hakkında bir başlık. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uygulamada da bulunmuştur. Zayıf kimseler, güçsüz kimseler, Mekke-i Mükerreme'de bütün hacıları ilgilendiren görevi bulunan kimseler için böyle bir ruhsat tanımıştır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de kendi aile efradından hac etmekte olan ve Müzdelife'de sabaha kadar dayanamayacak kadar zayıf olan kişileri önceden sabahı beklemeden Mekke'ye göndermiştir. Bunlar Müzdelife'de geceleyin Meş'ar-ı Haram denilen mevkide vakfelerini yaparlar. Aziz ve celil olan Allah'ı zikrederler. Hatırlayabildikleri duaları yaparlar. Sonra da imamın bütün hacılara vakfe duası yapmasından önce ve topluca onların Müzdelife'den ayrılmalarından önce Mekke'ye o zayıf ve güçsüz kimseler dönebilirler. Bazıları da bundan sonraya kalabilirler tabii. Efendim bunlar erken saatlerde Müzdelife'den ayrıldıklarında bu ruhsat sahipleri Mina'ya varıp orada Akabe cemresini taşlarlar. Sonra da Mekke-i Mükerreme'ye, Mescid-i Haram'a giderler. Abdullah bin Ömer Hazretleri de böyle zayıf, güçsüz kimselere böyle bir ruhsat tanımıştır. Ve demiş ki, Resulullah... Aleyhi ve sellem Efendimiz de

bir görevi vardı. Onun için Peygamber Efendimiz onu erkenden göndermişti. Hatta Ubeydullah bin Ebu Yezid de demiş ki, ben Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini işittim. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müzdelife'deki gecede ailesinin zayıf ve güçsüz fertleri ile birlikte erkenden Mekke'ye gönderdiği kimseler arasında idim. Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Esma, Allah kendisinden razı olsun, onun bir azatlısı vardı. Adı da Abdullah idi. Bu Abdullah demiş ki, Esma radıyallahu anh Müzdelife'ye vardığında bineğinden indi, kalkıp namaza durdu. Bir müddet namaz kıldı. Namazdan sonra dedi ki, ey oğulcuğum, bak bakalım hele, ay battı mı? Abdullah diyor ki, ben baktım, ay henüz batmamış. Dedim ki, hayır, batmamış. Ben böyle deyince Esma radıyallahu anh yine namaza durdu. Bir müddet daha namaz kıldı. Namazdan sonra şöyle dedi. Bak bakalım hele ay battı mı? Ben de baktım, ayın battığını görünce dedim ki, evet, ay batmış. Bunun üzerine Esma radıyallahu anh demiş ki, haydi yola koyulun bakalım. Biz de yola koyulduk. Nihayet Mina'ya vardık. Orada Akabe cemresine taş attı Esma radıyallahu anh. Sonra tekrar Müzdelife'ye döndü. Sabah namazını kendi menzilinde, daha önce bulunduğu yerde kıldı. Ben kendisine dedim ki, hanımefendi, biz zannediyorum ki sabah namazını erken vakitte kıldık, yani alacakaranlıkta kıldık. Esma radıyallahu anh da bana dedi ki, ey oğulcuğum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mahfede bulunan kadınların bu vakitte sabah namazını kılmalarına izin vermişti. Hazreti Ayşe annemizden rivayet. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşlerinden Sevde Hanım, Müzdelife gecesinde sabahı beklemeden ayrılıp Mekke'ye dönme hususunda Peygamber Efendimizden izin istedi. Çünkü Sevde gövdesi ağır, hareketleri ağır bir kadın idi. Bunun için Peygamber Efendimiz kendisine erkenden Müzdelife'den ayrılması hususunda izin verdi. Hazreti Ayşe annemiz, Allah kendisinden razı olsun, yine şöyle demiş. Biz Müzdelife'ye vardık, orada inip Peygamber Efendimizle birlikte işte dua ve zikirle meşgul olmaya başlarken Sevde Peygamber Efendimizden izin istedi.